siyakendirdi, İranindirdi, Beybeyleridirdi, hükümün adı devdum. Arsına bilin kilo birini sopudu, her kilo kadar sopudu. Arsına artı varındı, değmez adı dağıdım, burkulu, kongo karakiye. Garbı beri eliye ya.